0: Gelecekte sevdiğim herkesin ve her şeyin ölmesinden korkuyorum. Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anda sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
1: The future starts today.
2: It's the beginning of January 21. In one single day, two tremendous events happened in the United States. The first one was the storm on the Capitol, and the second one was the elections in Georgia, won by two Democratic senators. While the first one was really heavily regrettable, it totally overshadowed the second event, which in my opinion will be the one that gives very, very good conditions for the next 4 years for many great political decisions that can happen in Washington that can drastically nudge our future into a positive direction.
3: In Zukunft wird alles anders.
4: Мои желания. Настоящая демократия и сексуальная свобода.
5: Мои желания. Настоящая демократия и сексуальная свобода.
6: Мои желания. Настоящая демократия и сексуальная свобода.

0: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.
1: Rüyalar, geçmişin ve olası geleceğin yansımaları.

0: Gelecek anılarımızda. Geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
1: Gelecek anılarımızda. Geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
2: Gelecek anılarımızda. Geçmişimiz ise sadece bir tahmin.